sevgilim. Gel dedim de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedim de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

Kuy FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların, bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Danışmanların bilgi ve randevu 0545 124 72 55 adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Bak bak sana bir şey diyeceğim, gir bak, seni kalbime gömeceğim çoktan aşka.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün 81 ilin valisiyle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Bakan Bolat'ın hizmet ihracatçılarının sektörel taleplerini değerlendirdiği ve gelecek dönemde yapılacak işbirlikleri ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu bildirildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatlığını üstlenen Şahin Can Güleç, 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli'den 5 Mayıs'ta alınan DNA örneklerinin dosyaya dahil edildiğini söyledi. Can Güleç, rektör ve yeğeninden ayrıca saç, kıl ve tükürük örneklerinin alınması için başvuruda bulunulduğunu, bu taleple ilgili henüz işlem yapılmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği ve İran'ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını ve ABD donanmasının uyguladığı ablukaya karşı İran'ın yapabileceği hiçbir şey olmadığını savundu. Spor. Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuri'nin de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Koyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangına müdahale sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu iki orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: aşk güzel şey sanmışım.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor.
1: 105. Bir insan bazen bir bakışta değişir. Kalbi başka atar. Zamanı başka akar. Ben seni sevdikten sonra anladım bunu. Çünkü sen

Bazıları ise insanın içine işlenir. Sen benim içime işleyen en güzel hikayesin.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: akşamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362-236-5655. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Basın toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada en büyük payın şehitler ve gazilerle onların ailelerine ait olduğunu vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 10 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangına müdahale sırasında bir arazözün devrilmesi sonucu iki orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %28 olarak yukarı yönlü. 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor. Spor. Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Glasgow Rangers forması giyen Fildişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Kalkarım artık sabahları sana sormaya. Paramparça kıldığın yüreğimi sarmaya. Yalnızım yazık, yalnızım yazık. Gideceksin, gideceksin, gideceksin.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yatırımlarınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Bir olayın üzerinden yıllar geçebilir, bir dosya rafta bekleyebilir. Ama faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız, delilin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız, sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanında son 24 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı dedi. İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Can pazarında yolcular can yeleklerini giyerek denize atlarken tahliye çalışması başlatıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bugüne kadar 100 milyon ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu. Spor. Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bu

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel de yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık. Bunları tamamen çökertinceye kadar, faaliyetlerini sona erdirinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi. İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık. Bunları tamamen çökertinceye kadar, faaliyetlerini sona erdirinceye kadar mücadelemiz devam edecek dedi.

0: Beşiktaş Sırp santrafor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti. Öte yandan Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Glasgow Rangers forması giyen fildişi sahilli orta saha oyuncusu Muhammed Giomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6771 lira 62 kuruş, Amerikan doları 47 lira 76 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş, sterlin 64 lira 49 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 38 sent, bir bitcoin 63.507 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.110 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Başancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Bezdiklerimden çok bezdiklerim var.
1: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin mis kokusuyla lahmacun, kebap, çorba çeşitleri ve daha fazlası Özterme Pide Salonu'nda.

0: reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Samsun'da güvenilir yatırımın

0: hayatına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Samsun'da güvenilir yatırımın detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Camlıbel Oto BMW özel servis. Sektörde

0: Yatırım, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

0: reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: eski adliye karşısındayız.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: 20.01 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Pastoral Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz.
1: Tutku FM.

Birazdan 20-20 itibariyle mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz. Kalpten Kalbe programında. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

0: Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Atakum'da Astrova Spor Salonu hizmetinizde. Derya Bedavacı'yı konuk ediyoruz radyolarınıza.
1: Tutku FM.

Radyo FM 105.0'dasınız. Mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Ve ilk mesajımız Samsun Açık Cezaevinden Serkan Bayri ben. Kader bile yaptım dostlarım Serkan Saygın. Pazar Güler, Erkan Can ve Erdem Kalkan'a kapalıda bulunan Adil Bayit. Adil Bayit Kaya için Uygar Anıl Özel, Hamdi Samet Mutlu, Sefa Onur Ayaz, Ersin Yıldırım, Dede Murat Bırak, Kayacan ve Anıl Emre Ünye, Ünyeli'ye Kavak Açı Cezaevinde bulunan Kaan Kola'ya selam olsun diyor. Serkan Bayri için geliyor Müslüm Gürses'i yorumluyor.

Antalya'da ben Samsun'dan Fatih Eker, Samsun Çarşamba STP C5 koğuşunda yatan hatunum Rabia'ma ne istiyorum biliyor musun? Yanında olayım, gözlerine bakarak sarılayım. Kokun üstüme sinsin, üstüm başım sen koksun. Sonum kollarında olsun Rabia'm, seni çok seviyorum. Samsun'dan Fatih Eker'den Armağan Olsun bu parça diyor.

İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Prensesim, seni nasıl özlüyorum bilemezsin, açık görüşünü bekliyorum. Kokunu içime çekmek için dün gece yine seni rüyamda gördüm. Konuştuk konuşalı rüyalarımdasın. Canını hiçbir şeye sıkma, ablan her zaman yanında. Bilge Olgun'dan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM 105.0'dasınız. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Yeniden Özlem Karataş Kocaeli'den, Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da yatan kardeşim Zeynep Yaman. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Az daha sabır canım kardeşim. Herkesin çok selamı var, seni çok özlüyoruz. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Özlem Karataş'tan diyor.

akşamlar, iyi yayınlar. Samsa Çarşamba C4 koğuşuna yatan Melike Yılmaz, kardeşlerim Avşar, Fatma, Kete, Duygu Dinçe, Sena İbek ve Kader bile yaptığım Gizem Gökten ve Gizem Tunç için Nereden Bileceksiniz şarkısını armağan ediyorum diyor. Melike Yılmaz için geliyor.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: DNR Samsun Kapalıca 26'da yatan sevgilim Osman Bemiş, aşkım seni çok özledim, bir mucize olarak, bir mucize olacak inanıyorum. Konuştuğumuzdan da daha erken geleceksin yanıma, seni çok seviyorum canım sevgilim. Yarın da 11 gibi annemlerdeyiz, sen müsait olduğunda bizi ararsın, sen kendine dikkat et yarına kadar sevgilim. Sevgilim Osman Bemiş için armağan olsun Ebru Gündeş yorumu, tanımam senden başka diyor dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Altı koğuşuna yatan Enes Ayrı Aktaş. Aynı koğuşta yattığım başta abim Sinan Kara olmak üzere Orhan Karadeniz, Osman Semizi, Emre Yanak, Oktay Kaya, Onurcan Güven, Anıl Bayrak, Burak Bayrak, Oğuzhan Kurtoğlu, Yiğit Gürkan Göktaş, Enis Bacık, Kübra Yılmaz, Halatin Altuğ, Yağız Kulcu, Adil Kabadayı, Yunus Torgay, Veli Semiz, aynı koğuşta kader bir yaptım abim ve kardeşlerime armağan olsun. Müslüm Gürses'ten Yanarım şarkısı diyor Enes Zahir Aktaş'tan.

55 saatlerimiz ve devam ediyor beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler, Perşembe gecesinde iyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevinde B18 koğuşunda yatmakta olan Emirhan Kaplan'a Gelo şarkısını armağan ediyorum. Kendine iyi bak can kardeşim diyor. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Selamünaleyküm, ben Alper Bektaş. Aleykümselam Alper. Ahmet Koşun'a yüreğimin, yüreğim kardeşim Ahmet Bektaş'a ailesinden herkese bolca selam gönderiyorum. Mektubunu aldım kardeşim, her şey istediğin gibi olacak. Sevdiklerine, arkadaşlarına, herkese selam olsun. Yarın özgür günlerde hasret gidermek dileğiyle rahmetli Cansever abladan Canım Dediklerim, Canım Aldı şarkısını sana armağan ediyorum. Dinleyen herkese kulağının pası silinsin inşallah diyor.

Evet, kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'yi bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar. Selamun aleyküm, ben Hasan Kazan. Aleyküm selam Hasan. Samsun T tipi

Palada yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrah Ence, Mert Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tokat Erbağ'dan Hakan, benim için de en güzel şarkılar armağan olsun, benden de sana armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz hemşerim Hakan ve sevdikleri için de geliyor. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz sırayla.

Astroma Spor Salonu sponsorunda 21.10 yaptı saatlerimizi ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Ben Aliş Topal, burada değerli abilerim olan Murat Tahan, Samet Çakmak, Doğan Can Yörük, Orhan Bayrak, Ahmet Durmuş, Can abim, Yiğit Kutbay, Emre Yanak, Hamdi Samet Mutlu, Uğur Akın'a, Polat Bıçak, Tansel Yılmaz, Sefa Ay, Can Güçer, Enes Yoruklu, Serkan Aksu, Baran Sukula, Sinan Karadecip, Kusesi, Muhammed Beden, Ayhan Yahya, Sisko, Beşir Yiğit, Kübra Yılmaz, Volkan Deniz, Emre Asna, Baran Çetin ve C26. C3 koğuşunda beni tanıyan herkese selam olsun. Dön Bana Cene şarkısı oğlum Tansel Yılmaz'a benden armağan olsun diyor Aliş Topal'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Rabia Etnan Balcı. Sevdiğim canım sevgilim Osman'ıma iyi ki varsın sevgilim mektubum. Geldi, yokluğunda bile varlığını hissettirdiğin için çok teşekkür ederim, mektubun geldi. Sevgilim, hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Öldürmeyen acı bizi güçlendirir. Çok az kaldı sevgilim kavuşmanıza. O zamana kadar kendine dikkat et. Seni çok seviyorum, sevdiğimi unutma. Aklım sende bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış Rabia.

bir mesajımıza geçiyoruz. Cümleten selamın aleyküm. Biz Kürşat Harbi, Gökdeniz, Göksel aleyküm selam. Buradan canımız, kanımız. Bu telif Ömer'e selam olsun. Bu ayrı kaldığımız günler bir gün hatıra olacak. Sabırlı ol, umudunu kaybetme. Ve cümleden dostum can parçamıza armağan olsun. Kürşat Harbi, Gökdeniz, Göksel'dan diyor.

mesajımıza ekliyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP C22'de yatağın oğlum Erdem Tekin Aslan'a armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Erdem Tekin Aslan için armağan olsun.

İyi yayınlar, merhabalar. Kıvaşım, nasılsın? İyisindir inşallah. Biziz, bir sıkıntı yok. Dün için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Sen benim bu hayattaki en büyük mucizemsin. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Özgür Alter dalgın dalgın parçasını armağan ediyorum diyor. Emrah Yalçın'dan sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza. A13 koğuşundan Polat Bıçak, Bu Hayatı Ben Seçtim şarkısını A19 koğuşunda yatan Uğur Güldaş'a armağan olsun. Çok geçmiş olsun kardeşim, bu zor günlerinde geçeceğini biliyorum. Kalbimde ve dualarımdasın, sabrını yüksek tut, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı diliyorum. Allah'a emanetsin diyor. Polat Bıçak'tan armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden seri bir şekilde tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor, o yüzden. Özcan Ak Samsun'da yapmakta olan kardeşlerim Berkay Ak, Ömer Faruk Çelik, elbet bir gün kavuşmak dileğiyle Aslan kardeşlerim 15 Eylül beraberiz. Bu parça sizler için armağan olsun diyor. Özcan Ak ve sevdikleri için de geliyor.

İyi yayınlar Taner abi, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor. Teşekkür ediyoruz. Kapalıda yatan eşim Songül'e Ankara'ya geldiğim fotoğraflar ve mektubu gönderdim. Bir tanem evdekilerin sana çok selam var. Ablanın ailesinin telefonunu bulamadım. Tekrardan vermem lazım. Haberin olsun kendini. Çok dikkat et, seni seviyorum. Ankara'dan Yasin'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar. Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki

mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar. Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradakisi yaşama sebebim. Hayata tutunuşum, ilk ve son aşkım, her şeyden herkesten çok sevdiğim adam gibi adamım. Seni çok özledim. Benim umudum var. Sana olan sevgim bizi bir araya getirecek. Bunu biliyorum. Gizem Turgut'tan Armağan olsun diyor.

Fıtkı efendim, Doğukan'ım, senin ile olduğum sürece heyecan doluyum, gözlerim hep gülüyor, gönlüm sana tutsak, gözlerim sana dalmış, seni sabırsızlıkla bekliyorum ömrüm, adamım, seni çok seviyorum, seninle olmak var ya parçası, armağan olsun Doğukan'ım için diyor.

0: Yeni Samsun TTP kapalıda C22 koğuşundaki Birici Geçim Canberk Çatı'ya, C5 koğuşundaki kardeşim Yasin Felek sevgilerimi gönderiyorum. Özdemir Erdoğan'dan gurbet özellikle bizi dost birliklerimiz vurdular kısmı sizleri, bazı şeyleri anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bu şarkı zaten her şeyi söylüyor. İkinizi de buradan kocaman sarılıyorum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Birici Geçim Canberk Çatı'ya armağan olsun diyor.
1: Taner'lesiniz.

Yener kabakta yatmakta olan işim Caner Çırak, Caner'im. En zor günler bile senin umudunla geçiyor, seni bekliyorum. Hem de ilk günkü sevgili Özgür Zihni, sana da selam olsun. İşim Caner Çırak için armağan olsun diyor denicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ben Tutku Acar, iyi yayınlar diliyorum. Bu şarkıyı birlikte kader biri yaptığım İlker Sarı ve Bedirhan Kurt kardeşime ve Çarşamba Kadın Kapalı'da yatmakta olan kıymetli dostum Beyza Nur Yüksel'e ve Bedirhan kardeşimin sevdası olan Gizem Gökmen kardeşime armağan ediyorum. Bir fidan olsam toprakta diyerek mesajını sonlandırmış Tutku Acar. İlerleyen zamanda yer vereceğiz bu şarkıya da, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Selamünaleyküm, ben C22 koğuşundan Berkay Ak. Aleykümselam. Aynı sofrayı paylaştım abi ve kardeşlerim Recep Büyükdağ, Erdağ Büyükdağ, Ahmet Erez, Muhtelip Ömür, Mehmet Ali Gültekin, başka koğuşlarda yatan abi kardeşlerim, aslan dostum Ömer Faruk Çelik, Can abim, Türkan Kaya, Yunus Özer, Onur İhtiyaroğlu, Şerif Duran, Tunahan Çakır'a selam olsun diyor. Berkay Ak'tan armağan oluyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Annesinden yakışıklı oğlu Alper Ustabaş'a selam olsun evlat. Hasreti zor ama biliyorum ki sabrın ve güçlü duruşunla bu günleri geride bırakacaksın. Dualarım seninle. Umudunu hiç kaybetme. Annesinden Alper Ustabaş'a tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor.

0: Damlayanı açmam.
1: İyi günler B1'de yatağın eniştem Taner Şahin'e. Canım eniştem, bugün yanında olamasak da kalbimiz ve dualarımız seninle bu zor günlerinde geçeceğine, güzel günlerde yeniden hep birlikte güleceğimize inanıyorum. Sakın kendini yalnız hissetme. Seni seven ve seni bekleyen bir ailem var. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve en kısa zamanda özgürlüğünü getirsin. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun nice güzel yaşlara eniştem. Dövme sözünü de unutmadım. Doğum günüm şarkısı armağan olsun Taner Şahin'e diyor. Taner Şahin'in doğum günü kutluyoruz ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz.
2: Tutku FM.

Yine ben Tugay Demirci, Samsun'da yatmakta olan Harun Can, Hüsübütün, Koray Burak, Ali Yavuz, Ercan Taşkara kardeşlerime ve yatmakta olan bütün abi kardeşlerime sabır ve umut diliyorum ve kader şarkısını armağan ediyorum Tugay Demirci'den diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. İyi yayınlar diliyorum Cem Arlı bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime, armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, mesaj yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler zaman zaman mesaj birleştirme yapıyoruz ama genelde şarkılarla birlikte mesajlara yer vermeye çalışıyoruz. Birkaç şarkıyı da 11 sonrasına bıraktık. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Dinçay Çarıkçı, Tansum haber göndermesin, ben de seni seviyorum. Özlemenin keyfini çıkar kalbinden. Geçenleri hissedebiliyorum çünkü aynı duyguları paylaşıyoruz. Sensiz olmaz parçası armağanımızın iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Dinçay Çarıkçı. Mesajı gönderdikten sonra sevgili dinleyiciler 30 ile 60 dakika arasında mesaj yoğunluğuna göre mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka, onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen. İyi yayınlar Burhan Pala, Biricik Eşim Tek Prensesim, Nurtaş seni çok seviyorum, her şeyim çok güzeldi. Gözlerin sevilmeye azıcık bakayım derken içine düştüm. Heba olan dünlerimi yanayım şarkısı armağan olsun Burhan Pala'dan diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler. Ve sırada Müslüm Gürses'ten bir parçamız var. Sensiz olmaz. Bir mesajımız daha var. Hemen sonrasında şarkımıza geçiş yapacağız.

İyi günler be bir de yatan eşim Taner Şahin'e bugün yanında olup iyi ki doğdun demeyi o kadar çok isterdim ki ama aramızda duvarlar olsa da sevgimin sana ulaşmasına engel olamaz. Yeni yaşında tek dileğim sağlıkla, huzurla ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman. Seni bekleyen, seni her gün özleyen ve kalbi seninle atan bir eşin olduğunu hiç unutma. İyi ki doğdun aslan kocam, seni çok seviyorum ve hep bekliyorum. Doğum günün kutlu olsun hayatım. Eşim Taner Şahin'e armağan olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden dostluk günüymüş, senin gibi bir dostum olduğu için çok şanslıyım. Ayağına taş, gözüne yaş değmesin inşallah. Gözü günümüz kutlu olsun. İyi ki varsın can dostum. Aslan Paşa'ma armağan olsun. Arda için armağan olsun. Tüm güzel şarkılar köylüden Arda rengine armağan olsun diyor. Peki sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Sırayla mesajlarınıza yer vereceğiz. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar. Güzel bir şarkı ekleyelim. C8 koğuşundan Ekrem Yıldız, Çarşamba Kapalı Kadın da cezaevi C5 koğuşunda yatmakta olan Kübra Altın, doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Beraber nice özgür yıllara sevdiğim Kübra Altın'a armağan olsun diyor denicimiz Ekrem Yıldız'dan.

yayınlar A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkurt, başta reislerim Fahri Can Peki, Özer Dinç, Ayşe Arıkçı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir, Gökberk Aydın, Özcan Karakoşa, Umutcan Koparan, Adem Çan, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşler'e armağan olsun diyor.

saatimizde İstanbul İbrahim Eylül sponsorunda 22.05 saatlerimiz. Sevgili dinleyiciler, sırayla yer vermeye devam ediyoruz. Mesajlarınıza yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar A2'de A20 koğuşundan ben Efekan Yeşilyurt, kader bile yaptığım Semih Yılmaz, Mert Erentorun, Ufuk Diviç, Emirhan Topçu, Emir Şahan, Ayvaz Batuhan Say ve ismini sayamadığım abi kardeşlerime selam olsun. Kurza döndüğüm parçası armağan olsun Efekan Yeşilyurt'tan diyor. Diğer bir mesajımız, kolay gelsin ben Songül, oğlum can parçam Taner Şahin. Seni çok özledim, burnumda tutuyorsun benim kalbe güzel oğlum, seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun annem, iyi ki doğmuşsun. Sen benim gücüm dayanağımsın Rabbim, ayağına taş değdirmesin. Songül'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Muhammed Emin Ölmez ortamında bulunan Celal Aygüner, İsmail Hakkı Şaka, Coşkun Kılıç'tan abi ve kardeşlerimize selam olsun. Kabakta yatmakta olan Recep Aran, Emrullah Çırak, Cevdet Özcan, Tolga Kılıç, Batuhan, Yağ Basan Akucak dolusu selamlarımızı iletiriz. Ömrümü verdim tüm kader mahkumlarına, armağan olsun Muhammed Emin Ölmez'den diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İYNA C8 koğuşundan Ekrem Yıldız, Çarşamba Kapalı'da kadın cezaevinde C5 koğuşunda yatmakta olan Kübra Altun'a doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Beraber nice özgür yıllara sevdiğim tüm güzel şarkılar Kübra Altun'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim. Kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan. Ömrümü verdim sana.

İyi yeni haber Ege Olgun. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yapmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Kızım annemle telefonda konuştuk. Seni çok özlemiş. Balkonda senin çamaşırlarını asarken altına gelmişsin. Kıyafetlerini koklamış. Seni çok seviyoruz prensesim. Çıkacağın güne iple çekiyoruz. Kurban olduğum Bilge Olgun'dan armağan olsun diyor Aleyna Olgun'a. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Filal Saatler Murat'tan tüm radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine, sevdiklerine, sevenlerine armağan oluyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Annesinden Arda Rengin'e armağan olsun bütün güzel şarkılar diyor. Bir başka mesajımız ise iyi yayınlar. Ailesinden ve annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun canım oğlum sabırla ve zamanla. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız. Sertan Kara benim için kıymetli ve değerli abilerim Dursun Ali Kılınç, Falko Murat, Mert Tekin, Merdo Mesut Şahin'e, Mustafa Ulat'a ve canından bir parça olan kardeşlerim Talha Baran Çelik, Ahmet Mahmut Çelik, Buğra Esebaş, Cihan Holat'a, Bedirhan Öztürk, Fırat Yeşilyurt, Okan Bayraktar ve adını sayamadığım nice kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda kavuşma dileklerimle fazlasıyla özlendiğiniz tüm kader mahkumları için armağan olsun sizi seven Sertan Kara'dan armağan olsun diyor.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm

korktum, güldüm kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

Samim Güvenlik sponsorluğunda Perşembe gecesinde beraberiz. 22-23 yaptık saatlerimizi sevgili dinleyiciler. Tutku FM bu şarkıyı birlikte kadar bile yaptım. İlker Sarı ve Bedirhan Kurt kardeşimi Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli dostum Beyza Nur Yüksel'e ve Bedirhan kardeşimin sevdası Gizem Gökmen'e armağan ediyorum. Senle Açamam parçası armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajınız.

edeceksin. Salına salına, ardına baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardında demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki güzelim, ki gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın? Görünen köy misali

Ne yapacağını ben söyleyeyim güzelim. Aşk da intihar vaktidir. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi. Güçlü sansınlar seni. Bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizimi sevmişim dememem için. Sen öyle olmasan da ve ben bilsem de sen güçlüymüş gibi yap. Şimdi hoşça kal deme zamanı. Ama sen hoşça kalmayı da hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevilmenin hakkını verebilenindir o. Sana söylenecek tek bir sözüm var. Bu ömrü sevgiye hasret, Mecnun misali yaşaman dileğimle.

Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kolay gelsin, ben Karakız'ı öyle bir hayat yaşıyorum ki ne kırılmaya ne yorulmaya hakkım var. Canım yansa da susmak için, içim dağılsa da toparlanmak zorundayım. Herkes benden güçlü durmamı bekliyor ama kimseye güçlü kalmamın, kimse güçlü kalmanın bana neye mal olduğunu bilmiyor. Ben de insanım, benim de tükenmeye, incinmeye, bazen sadece anlaşılmaya ihtiyacım var. En acısı da Resul Dağ Bey, bunca yükün içinde beni en çok yoran şey, yarama bir yarada daha açman, harabe gönlüm şarkısı Karakız'dan Armağan Olsun diyor.

Yeni canım kızım, her gün senin için dua ediyorum. Rabbim sana sabır, güç ve huzur versin. Unutma ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu günler de geçecek. İnşallah seni çok özlüyorum. Kalbim hep seninle, güçlü ol. Umudunu kaybetmeyen kız, zamanda yeniden sarılacağımız günleri bekliyorum. Kendine çok iyi bak kızım, seni çok seviyorum. Kübra'nın annesinden Kübra'ya Nazlıcan'ın parçası armağan olsun diyor. Kübra'nın annesinden Kübra'ya armağan oluyor bu yorumda.

Evet, seri bir şekilde mesajınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar Hamdi Kıyıcıoğlu'ndan. Canım eşime armağan olsun, ayrıca aileme ve sevdiklerime, özellikle de benden Çağatay Kaplan'a armağan olsun. En güzel şarkılar diyor Hamdi Kıyıcıoğlu, değerli abim ve sevdikleri için, ailesi için, ayrıca Çağatay Kaplan için de giriyor. Bir başka mesajımı, selamun aleyküm C22 koğuşundan Erdal Büyükdağ, kader bile yaptım başta babam Recep Büyükdağ, kardeşlerim Berkay Ak, Ahmet Enes, Yusuf Taş, Muttalip Ömür, Mehmet Ali Gültekin, Serkan Koloğlu, Erdem Tekin, Turan Çam, Ersin Köseoğlu, Aslan Tarık dedi, Seyfullah Başkurt, başka koğuşlarda bulunan can kardeşim Tuna Çakır, Turgan Aslan, Enes Şuruflu, Burakcan Altın ve Çarşamba'da bulunan can parçalarım Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan'a, Yasemin, Demirtaş'a, Nesligül, Tuana Bulut, İknur Tibet'e, Eda Güney'e armağan olsun senin de başlar şarkısı diyor. 21.10'da gelen mesajımızı sevenleriyle buluşturuyoruz.

Saat 20 itibariyle beraberliğimiz başladı. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İki sponsorumuz var. Astroba Spor Salonu, sonrasında Sami Gayrimenkul. İyi günler Zeynep Teşikara'dan. Kübra Ataş'a seni çok özledim güzeller güzelim. Tek dileğim orada iyi olman. Sen iyi oldukça biz de iyiyiz. Kendine çok iyi bak. Ahmet Kara'dan Korkarım şarkısı, Zeynep Teşikara'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ahmet Kaya kontenjanımız doldu en az bir saat sevgili dinleyiciler. O yüzden az önce Hamdi abinin isteğini de şarkısını da yerine getiremedik ama tüm güzel şarkılar Hamdi Tecioğlu ve ailesine de armağan olsun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Bakalım en geriye gidelim şöyle. Samsun Kavak TTP açıkta olan Ahmet Muhammed Kayak'a gelsin. Tezgâr Yârim şarkısı. Seni çok seviyorum sevgilim. Hiçbir şeyle tek başına savaşmak zorunda değilsin. Ben her zaman yanındayım. Bu günlerin hepsini beraber atlatacağız. Kalbim kendine iyi bak. Ahmet Muhammed Kıyak'a armağan olsun diyor. Sevenleriniz sizleri yalnız bırakmıyor.

Nazantin radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Yılmaz ve sevdikleri için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Nevzat Başkoç, Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan başta Can Dostum, Tansu Kaplan, diğer koğuşlarda bulunan Rabia Karadağ, Kader Güreşi, Beyza Yavuzel, Sümeyye Nur, Menteşe, Hacer Kandemir'e, Serap Ertürk'e ve Gülşah Baştürk Özgür Günler'de kavuşmak dileğiyle dün gece parçası armağan olsun diyor Nevzat Başkurt'tan.

0: Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Tutku efendim, ben Çeçe Merve. Bafra T-Tipi Kapalı'da olan diğer yarım Çeçem'a, Kazım canıma armağan ediyorum. Çeçem, şu an bu mesajı duyduğunu biliyorum. Sen bana yolunu ve kapını kapatmadığın sürece yolun yolumdur. Ayrılsak ölürüz biz Çeçem. Bunu ikimiz de biliyoruz. Elini kalbine koy ve ilk günkü gibi sadece hisset. Kazım canım, aramızda mesafeler var, hissetmeyi unutma. Seni seven karın kıymetin, Merve'nden armağan olsun. Helal olsun Çeçe Merve, gerçekten eşini çok seviyor. Kim kimi bu kadar sever, hayatını adar ki bu zamanda, hem de sadece mektuplarla. Helal olsun, tüm güzel şarkılar da sizin için gelsin o zaman.
1: Tutku FM.
2: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

22.56 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Tutku FM 105.0'da bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Telefonlarınıza Play Store'dan Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip her yerden dinleyebilirsiniz. Yeniden Samsung TTP kapalıda C22 koğuşunda yatan abim Erdem Tekin Aslan'a canım abim seni çok özledim. Her ne kadar zor günlerden geçiyor olsak da sakın umudunu kaybetme, bu günlerde geçecek, güzel günlerde yeniden yan yana olacağız. Kendine çok iyi bak, her zaman yanındayım, seni çok seven kardeşin Senem Tekin Aslan'dan armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Seda Kaya'dan Yüksel Kahraman'a ve koğuşundaki arkadaşları için Kara Sevda şarkısını istiyorum Yüksel Kahraman'ım. İyi kalpli, sevdiğim, seni çok özledim. Ben iyiyim, aklın kalmasın. Sen de umarım çok iyisindir. Oradaki mahkum kardeşlerimize ve seni Rabbim bir an önce sevdiklerine kavuştursun. Allah'a emanet ol diyor Seda Kaya'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Köylü'den Arda Rengin'e evladım. İçeride geçen her günün bir sonu var. Sakın umudunu kaybetme. Ailen seni sevgiyle bekliyor. Sabret, güzel günler yakında. Seni seven kalpler hep seninle. İyi yayınlar. Köylü'den armağan olsun Arda Rengin'e diyor.

Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sevdiği yaşayarak Samsun'da yatmakta olan kardeşim Berkay Ak, Furkan Kaya, Kurtuluş, Özker elbet bir gün kavuşmak dileğiyle döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Sevdiği Yaşar Ak'tan armağan olsun diyor. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gökhan Aslan aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyor. Son bir mesajımızı ekliyoruz bu parça için. Canım kardeşimiz Enes Yoruhlu'ya Fedakar şarkısını armağan ediyoruz. Canımız seni çok seviyoruz buradan. Bundan sonraki hayatında seni hep güzellikler bulsun. Her zaman yanındayız. Ablaları Sema, Seda'dan Enes Yoruhlu'ya armağan olsun diyor.

0: Menkul katkılarıyla.
1: Evet, sırayla tüm mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. 20.02 saatlerimiz, yeni saatimizdeyiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta A15 koğuşundan Murat Keskin namı değer Makeda'yı, Kapalı'da A21 koğuşunda yatmakta olan Can kardeşim, Özden Öte Samet Yıldırım'a ve beni tanıyan bütün kardeşlerimize bizim şarkımız olan Belimizi Büken Bağ şarkısını armağan ediyorum. Her daim gönlümdesin Samet'im, hayırlı geceler diyerek mesajını sonlandırmış Murat Keskin'den armağan oluyor.

0: İyi yayınlar. BB'de yatan eşim Taner Şahin'i. Bu bizim ayrı geçirdiğimiz ilk doğum günü. Sensiz geçen dağı dağa kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın içi. O zamana kadar kokuna hasretle ne mesafe ne zaman sevgimize engel. Sabırla sevgiyle bekliyorum. Gözüm yolda. Gönlüm sende, seni çok seviyorum. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. Aslan kocam, iyi ki sen. Baştan yazalım. Şarkısını rica ediyorum. Eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.
1: Tutku FM.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Perşembe gecesinde 23.10 yaptık saatlerimizi değerli dinleyiciler. Sami İbrahim Mevki sponsorluğunda ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Tüm mesajlarınızı yetiştireceğiz. Şarkıların da %90'ını yaklaşık yetiştirebiliyoruz bu gecede. Reis Canberk Aslan'ın tanıyan, seven, gönül veren herkese çok selamı var. Biz, bize bir adım gelenin ardından bir ömür koşarız. Serdan Kara aracılığıyla Reis'in tüm kardeşlerine selam olsun. Sıradaki parça tüm kardeşlerimize armağan olsun. Canberk Aslan için armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Kurban olduğum adını kalbime öyle bir yazmışım ki ne zaman silebiliyor ne de hasret eksiltebiliyor. Sen uzakta olsan da en yakınım, en sessiz duam, en güzel umudumsun. Beklemek yoruyor belki ama seni sevmek bütün yorgunluklara değiyor. Gün gelecek özlem yerini göz göze bakmanın huzuruna bırakacak. O güne kadar kalbim sana emanet, seni tarifsiz seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülüm türküsü armağan olsun diyor. Emrah Yalçın içinde geliyor.

İyi yayınlar Tokat Elba'dan Samsun'a A20 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Batuhan Say'a hasret ve özlemle elbet bir gün kardeşim. Özledik seni, hep aklımızdasın, seviliyorsun. Batuhan Say'a armağan olsun diyor denicimiz ve diğer bir mesajımız Mert ulaştırmış mesajını yayınlar. Bütün radyo dostlarına armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Mert içinde gidiyor.

saat, sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yutun. Şimdi saat, sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yutun.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: sana ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana.
1: 23.20 saatlerimiz Perşembe gecesinde, saatler dengi dengine geldi sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programı devam ediyor. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da A10 koğuşundan Saydim'e. Nerede olursan ol, her zaman kalbimin en güzel yerindesin. Seni çok seviyorum. Üzgünüm şarkısını rica ediyorum. Saydim'e armağan olsun bu güzel.

Plus renginden mesajlar gelmeye devam ediyor. Yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Köylü'den Arda Rengin'e. Evladım, özlemin ağır, bekleyişin zor olduğunu biliyorum ama bil ki ailene ait bir yüreğin var ve o yürek her gün seni bekliyor. Dayan, sabit, kavuşacağımız gün mutlaka gelecek. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor Köylü'den Arda Rengin'e armağan ediyor.

Şiir yayınlar mesafeler değil, kalpler belirler sevgiyi. Ben hep seninleyim, eksik olan sensin ama sevgim hala tam. Seni çok seviyorum Ebru Akbaş'tan. Cezaevindeki eşi Türkan Akbaş'a armağan olsun. Haş Bahçemsin şarkısı armağan olsun. Ebru Akbaş'tan Türkan Akbaş.

Samir Gayrimenkul sponsorluğunda 23.35 artık saatlerimizi devam ediyor beraberliğimiz. İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatan Yunus Emre, Gürkan'a İpek Naz'dan sevgilim seni çok seviyorum, iyi geceler. Bu şarkı bizim için gelsin diyor. Emre Gürkan'a İpek Naz'dan armağan olur.

yayınlar, geceler, sensiz yollar uzak, özlem indirin ama içimde taşıdığım sevda hepsinden güçlü, senin adınla başlayan her umut yarına biraz daha sıkı tutunmamı sağlıyor. Bil ki demir kapılar yalnızca bedenleri ayırır, gönlüm her an senin yanında, sana sarılacağım günü bekliyor, kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun diyor.

Yener Nazlı Cebeci'den 18 koğuşunda yatan sevgilisi Mertcan Yiğit'i canım ne olursa olsun umudunu kaybetmeye canını sıkma, ben dışarıda sabırla seni bekliyorum, bugünlerde geçecek, yeter ki sen güçlü kal, iyi ol, yarın senden gelecek, telefonu bekliyorum, sesini duymak bana çok iyi geliyor, seni çok seviyorum sevgilim, her zaman yanındayım. Mertcan, bir hadise var şarkısı bizim için armağan olsun diyor Nazlı Cebeci'den.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. İyi yayınlar Çiğdem kardeşim. Taner Şahin, seni sensiz geçirten bu kader bir sene daha ileri doğru attı. Hepimizi sana yeni bir yaş katacak bizi. Eksiklik yeni yaşın geçmiş yaşlarından daha güzel olması umuduyla oğlum. Allah'ın mucizesi, çok da bir günde umut kaybettim. Sanarken Allah sana yeni bir umut kapısı açacak. Sabretmekten asla vazgeçme. Bu savaş kaybettim diye düşünme. Sabredersen kazanan sen olursun. Allah sabredenlerle beraber de doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ardına kocaman ailen seni bekliyor. Çiğdem'den kardeşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

0: biliyorsunuz infazın eşiğindeyim bugün.
1: Evet, toparlıyoruz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Biraz sonra veda edeceğiz. Ya ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar annesinden. Canım oğlum Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar ve bu şarkı diyor. Arda Rengin için gelsin diyor annesinden. Diğer bir mesajımız A20. Eşim Burak Can Aslan Aşkın mektubunu aldım. Kurban olduğum böyle güçlü. Bağlıyız ki birbirimize dünyanın öbür ucunda da olsan. Olsak birbirimizin altında kalbinde sen benim nefesimsin. Ben de senin adamım. Senin bir tek sözüne bakar çıkar gelirim. Yanına ben hep seninleyim sevgilim. Akşamın güzel olsun anlı halimden şarkısı. Armağan olsun eşim Burak Can Aslan için diyor.

Samsung Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsung Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a ne mesafe ne zaman sevgimize engel, sabırla sevgiyle bekliyorum. Gözüm yolda, gönlüm sende. Seni çok seviyorum kadınım. Doğum günün kutlu olsun. Ayrı geçirdiğimiz son doğum günün olsun. Nice yıllara nefesim. Bu gecede kutlamadan uyumak istemedim. Yarın en güzel şekilde devam edeceğiz. İyi geceler kalbim. Hürkan'dan eşine armağan olsun bu parça. Ebru Yılmaz'a armağan olsun diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samim Gayrimenkul sponsorunda saatlerimiz gece yarısına gösteriyor. Mesajlarınızı yetiştirebilmek için yoğun bir çaba sarf ettik bu gecede. Yine tüm mesajlarınıza yer verdik. Şarkılarında yaklaşık %90'ına yer verdik. İyi yayınlar canım sevgilim Barış'ım. Seni çok özledim. Sayılı gün çabuk geçer. Kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Biz kavuşana kadar kendine çok iyi bak. Hacem kızı türküsü canımdan çok sevdiğim sevgilim Barış Semiz'e armağan olsun diyor.

Evet, geceye dair son mesajınıza yer veriyoruz. İnar, Akil, Koşu, Batuhan Saya, kardeşim Aslan, kardeşim seni seviyoruz. Şafak'ın sana çok selam var, özledik diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. Hatice Kavak'tan dinliyorum. Tüm güzel şarkılarda sevdiklerime armağan olsun diyor Hatice. Son bir mesajımız, sensiz geçen her gün seni ne kadar çok sevdiğimi bana yeniden hatırlatıyor. Aramızda mesafeler ve demir kapılar olabilir ama hiçbir şey kalbimdeki yerini değiştiremez. Gözlerine yeniden bakacağım, elini yeniden tutacağım, gözü günü sabırla bekliyorum. O güne kadar umudunu kaybetme, sen güçlü ol, ben de sevgimle hep yanında olayım. Çünkü biliyorum bir gün bütün bu hasret bitecek ve yarım kalan gülüşlerimizi birlikte tamamlayacağız. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbe emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özlüyorum parçası armağan olsun diyor. Ve gecenin son istek ve şarkısı da Emrah Yalçın için geliyor. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a

0: sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.